Merhabalar, ben doktora öğretim üyesi Burcu Bektaş Güneş. İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim elemanıyım. Size bugün TREK isimli girişimimden bahsetmek istiyorum. TREK, radyolojik görüntüler üzerinde karar alma süreçlerini hızlandıran bir yapay zeka platformu. Biyopsi yapılmadan görüntüler üzerinde direkt risk analizi yapabilen bir platform sunuyoruz. Bu girişimimizde çeşitli yarışmalara katıldık ve ödüllerimiz mevcut. Örneğin en iyi kadın girişimci ödülü, Teknofest 2023'te Türkiye birincisi seçildik. Yine Sanofi desteğiyle hazırlanan bir yarışmada derecemiz var ve yurtdışı fuarlara katıldık. Bu anlamda İstanbul Gedik Üniversitesi'nin girişimciler için çeşitli destek mekanizmaları mevcut. Fikir aşamasından ürün, patentleme ve startup'ınızı kurma aşamasına kadar olan süreçte birçok yardımdan yararlanabilirsiniz. Sizler de girişim yolculuğumuza katılmak ve üniversitemizde eğitim almak istiyorsanız mutlulukla bekliyoruz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ismim Büşra Yüker. Aşçılık programı 1. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl aşçılık programı olarak Lezzete Yolculuk adında bir öğrenci kulübü kurduk. İlk etkinliğimiz olarak da Güneydoğu mutfaklarından çiğ köfte etkinliğimizi tüm üniversite öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdik. Daha sonra sosyal sorumluluk projesi olarak da Vefa Mutfağı projemizi gerçekleştirdik. 65 yaş üstü bireylerle aşçılık öğrencileri olarak mutfağa girdik. Birlikte anılar paylaştık. Üniversitede bu tür projelerini gerçekleştirmek çok önemli. Üniversite sadece derslerin olduğu bir yer değil, kendine ve dünyayı dönüştürme fırsatları da dolu bir yer. Gedik Üniversitesi bize bu fırsatları verdiği için teşekkür ederiz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Değerli aday öğrencilerimiz, sizleri İstanbul Yenik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültemize bekliyoruz. Fakültemiz mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, görsel iletişim tasarımı, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü ve dijital oyun tasarımı bölümümüzden oluşmaktadır. Tasarım olgusunu tüm boyutlarıyla hayata geçiren bir tasarım anlayışını içermektedir. Tasarım, heterojen ve multidisipliner ilişkileri sorununu kılan bir bölümdür. Dolayısıyla üniversitemiz ve fakültemiz, özellikle fakültemiz bünyesinde yer alan tüm bölümler, tasarım kültürü eğitimini merkeze odağa alan bir anlayışla şekillenmektedir. Kadrolu hocalarımızın yanı sıra farklı üniversitelerden çok değerli katkılar sunan hocalarımızla beraber, özellikle sektör içinde yetkinlikleri kanıtlanmış faktörlerin sürece katkıları bizim için çok değerli bir katkı sunmaktadır. Bu bağlamda fakültemiz bünyesinde yer alan bölümlerimizi tercih edecek adayların ilgili bölümlerin temel konvansiyonları üzerinden bireysel tasarımcı kimliklerini oluşturacaklarına yönelik inancımız tamdır.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ismim Atakan Okumuş. Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlük bölümü mezunuyum. Aynı zamanda aktif olarak üniversitemizde Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde voleybol branşında öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Bunun yanı sıra üniversitemizin sunduğu imkanlar ve işbirliği çerçevesinde 1. Lig Fenerbahçe Erkek Voleybol takımında yardımcı antrenörlük görevindeyim. Hem akademik hem de saha deneyimlerimi bir arada sürdürüyor olmak benim için büyük bir motivasyon kaynağı. Siz değerli gençleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Endüstri Mühendisliğinden Batuhan. Bölümümüzde üretimden yönetime, kaliteden işletmeye birçok alanda ders almaktayız. Bu sayede mezun olmadan önce geniş iş yelpazesiyle mezun oluyoruz. Üniversitemizin farklı firmalarla olan işbirlikleri sayesinde de hem eğitim hayatımız devam ederken hem iş hayatını deneyimlemiş oluyoruz. Ben de bu fırsattan yararlanan bir kişiyim. Bir dönem boyunca bir kozmetik firmasında aktif olarak çalıştım. Bu sayede üniversite hayatım boyunca edindiğim teorik bilgileri pratiğe dökme şansı yakaladım.

Sevgili Radyo Gedik dinleyicileri, bugün 22 Haziran Pazartesi. Ben Doktor Erkan Çınar, yeni bir gündemin içinden de yine karşınızdayım. Haftanın en önemli küresel gelişmesi, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varıldığı açıklanan ön anlaşmanın enerji piyasalarında yarattığı rahatlama oldu. Gerçi böyle başladı, ardından yine işte Hürmüz kapatıldı, bir barışıyorlar, bir sürdüreceklerini söylüyorlar, belirsizlik devam ediyor. Brent petrol fiyatı geriledi ama onu söylemek durumundayım. Bu gerileme piyasalarda olumlu karşılandı. Ancak Hürmüz Boğazı'nın tam güvenli şekilde açılıp açılamayacağı, anlaşmanın uygulama takvimi, yaptırımların geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin daha önce de söylediğim gibi en kritik geçiş noktalarından biri. Dolayısıyla burada yaşanan her kriz yalnızca enerji piyasalarını değil, navlun, sigorta, gıda, gübre ve sanayi üretim maliyetlerini de çok ciddi etkiliyor sevgili dinleyiciler. Bu hafta yaşanan gelişmeler küresel ekonominin enerji güvenliği konusunda hala ne kadar hassas olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Petrol fiyatlarında haftanın başında yaşanan gerileme özellikle enerji ithalatçısı ülkeler için olumlu bir haber olarak değerlendirildi. Ancak uzmanlar kalıcı bir rahatlama için yalnızca fiyat düşüşünün değil, tanker geçişlerinin güvenli şekilde normale dönmesinin ve bölgedeki askeri risklerin azalmasının gereğini de savunuyorlar. Küresel borsalar anlaşma haberleriyle yükseldi. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki yumuşama haberleri dünya borsalarında risk iştahını arttırdı. Wall Street'te endekslerin yukarı yönlü hareket etmesi, yatırımcıların savaş senaryosundan uzaklaşma eğilimine girdiğini de ortaya koydu. Ama piyasanın hala tam oturmadığı ve yeni bir olumsuz haber akışında sert hareketlerin görülebileceğini de unutmamak gerekiyor tabii. Amerika Birleşik Devletleri enflasyon baskısının sürmesiyle beraber Fed'in faiz indirimlerinde aceleci davranamayacağı görüşünü güçlendirdi. Piyasalar enerji fiyatları ve ücret artışlarının enflasyon üzerinde yaratabileceği yeni baskıları izlerken Fed'in iletişim dilindeki değişikliklerde yatırımcıların kararlarında etkili oluyor sevgili dinleyiciler. Amerika Birleşik Devletleri borsalarında özellikle yapay zeka şirketleri etrafında oluşan güçlü beklenti piyasalardaki yükselişin ana motorlarından biri olmaya devam ediyor. Ancak bu durum aynı zamanda yeni bir kırılganlık da yaratıyor. Çünkü piyasalardaki iyimserliğin önemli bölümü birkaç büyük teknoloji şirketinin büyüme hikayesine dayanıyor. Orta Doğu kaynaklı enerji riski Avrupa'da sanayi maliyetleri ve enflasyon beklentileri açısından yeniden gündeme geldi. Avrupa ekonomisi son yıllarda Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerjide fiyat şokunu yaşamıştı. Bu nedenle yeni bir enerji krizinin sanayi rekabetçiliği üzerinde ciddi baskı yaratabileceği de değerlendiriliyor. Avrupa Merkez Bankası içinse enflasyon dengesi zorlaştı bu arada. Bunu da belirtmek lazım. Enerji fiyatlarındaki oynaklık Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası kararlarını daha karmaşık hale getiriyor. Bir tarafta büyüme yavaşlarken diğer tarafta enerji kaynaklı fiyat baskısı ve bunun yarattığı risk Avrupa için acaba klasik bir büyüme mi yoksa enflasyon mu ikilemini yeniden güçlendirdi. Körfez ülkeleri enerji gelirleri sayesinde güçlü finansal kapasiteye sahip olsalar da bölgesel gerilimlerin doğrudan merkezinde yer aldıkları için bu hafta yatırımcıların daha dikkatli baktığı ekonomiler arasında yer aldı. Limanlar, enerji tesisleri, hava ulaşımı ve finans merkezleri açısından güvenlik algısı sermaye hareketlerinde belirleyici hale geldi. Çin ekonomisindeki yavaşlama küresel ticaret açısından izleniyor. Çin'de büyüme ivmesinin yavaşlaması emtia fiyatlarından konteyner trafiğine kadar geniş bir alanı etkiliyor sevgili dinleyiciler. Çin hala dünyanın üretim üssü ve en büyük ithalatçılarından biri olduğu için buradaki her zayıflama Almanya'dan Güney Kore'ye, Avustralya'dan Brezilya'ya kadar birçok ülkeyi doğrudan ilgilendiriyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Çin arasındaki teknoloji rekabeti de derinleşti. Yarı iletkenler, yapay zeka, elektrikli araçlar ve veri güvenliği alanındaki rekabet artık yalnızca ekonomik değil, stratejik bir güç mücadelesi olarak görülüyor. Bu haftada küresel iş dünyası Amerika Birleşik Devletleri'nin teknoloji kısıtlamaları ile Çin'in kritik minerallerdeki güçlü pozisyonunu birlikte değerlendirdi. Elektrikli araçlar, bataryalar,
savunma sanayi ve yenilenebilir enerji teknolojileri için gerekli olan kritik mineraller küresel ticaretin yeni petrolü gibi görülmeye başladı. Bu kritik mineraller artık gerçekten mineraller daha doğrusu gündemimizin bir parçası haline geldi. Herhalde yakında daha fazla konuşacağız bunu. Amerika Birleşik Devletleri iş dünyasının bazı kritik minerallerin Çin'den temininde ciddi zorluklar yaşandığına ilişkin değerlendirmeleri tedarik güvenliği konusunda daha önemli hale gelmiş oldu. Tedarik güvenliği diye bir kavram da artık yaşamımızın önemli bir parçası. İngiltere ile Japonya arasında açıklanan 18 milyar sterlinlik yatırım anlaşması, ki önemli bir anlaşma gerçekten, gelişmiş ekonomilerin yeni dönemde sermaye, teknoloji ve sanayi işbirliklerini daha stratejik şekilde ele aldığını gösterdi. Bu tür anlaşmalar yalnızca iki ülke arasındaki ticareti değil, küresel tedarik zincirlerindeki güç dengelerini de etkiliyor. Ve küresel ticarette korumacılık eğilimi de tabii güçleniyor beraberinde. Dünya ticaretinde serbestleşme söylemi devam etse de uygulamada birçok ülke stratejik sektörlerini korumaya yöneliyor. Elektrikli araçlardan çeliğe, tarım ürünlerinden teknoloji ekipmanlarına kadar pek çok alanda yerli üretimi koruma, gümrük vergileri ve teknik engeller yeniden ön plana çıkıyor. Diğer yandan elektrikli araç rekabeti batı pazarlarını zorluyor. Çinli elektrik araç üreticilerinin küresel pazarlarda hızla büyümesi Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki otomotiv üreticilerini doğal olarak baskı altında bırakıyor. Bu rekabet yalnızca otomobil fiyatlarını değil, batarya teknolojisini, gümrük vergilerini, yatırım teşviklerini ve karbon düzenlemelerinde içine alan çok boyutlu bir mücadeleye dönüşmüş durumda. Pandemi, savaşlar ve enerji krizleri şirketlere, tek ülkeye ya da tek güzergaha bağımlı üretim ve tedarik modellerinin risklerini gösterdi. Bu hafta yaşanan Hürmüz gerilimi de aynı gerçeği yeniden hatırlattı. Artık ucuz üretim kadar güvenli, esnek ve alternatifli tedarik zinciri de rekabet avantajı anlamına geliyor. Bir Radyo Gedik dinleyicileri, son yıllarda adını en çok duyduğumuz, en atakta olan ülkelerin herhalde başında geliyor Hindistan. Ve Hindistan her geçen gün Çin'e alternatif arayan küresel şirketler için daha cazip bir üretim merkezi haline geliyor. Genç nüfus, geniş iç pazar ve teknoloji yatırımları Hindistan'ı öne çıkarırken, altyapı ve bürokrasi sorunları ise ülkenin çözmesi gereken temel başlıklar arasında yer alıyor. Ama Çin de böyle başladı. Belki 40 yıl önce böyle başladı. Bu 40 yılda geldiği nokta artık inanılmaz bir nokta, inanılmaz bir seviye. Demek ki şu da bir gerçek. Hindistan için de aynı beklenti içerisinde olmak ya da benzer bir noktaya geleceğini düşünmek çok da hayalperest bir yaklaşım olmaz onlar adına. Bu da dünya açısından aslında üzerinde durulması gereken önemli bir gelişme. Küresel gıda güvenliği finansal istikrar konusu haline geldi sevgili dinleyiciler. Kısa adı UNCTAD yani UNCTAD olarak okunan bu yapının değerlendirmelerine göre küresel ekonomi 2026'da daha yavaş büyüme riskiyle karşı karşıya kalırken uluslararası gıda güvenliği bu küresel gıda güvenliği kuruluşu gıda güvenliği artık yalnızca insani bir mesele olarak değil finansal istikrarı da etkileyen bir başlık haline geliyor dendi. Gıda, enerji ve finansman şoklarının aynı anda yaşanması özellikle gelişmekte olan ülkeleri son derece düşündürüyor, son derece zor bir sürece sokuyor diyebiliriz sevgili dinleyiciler. Tabii gelişmekte olan ülkeler sadece bu anlamda değil, aynı zamanda finansman baskısı altında da yüksek faiz ortamı, doların güçlü seyri ve sermaye akımlarındaki dalgalanma gelişmekte olan ülkeler için borçlanma maliyetini de arttırıyor. Bu ülkeler bir yandan büyümeyi desteklemek isterken diğer yandan dış finansmana erişim, enerji faturası ve gıda ithalatı gibi maliyetlerle mücadele ediyor. Temiz enerji yatırımları stratejik önem kazandı sevgili dinleyiciler. Enerji güvenliği tartışmaları yenilenebilir enerjiye yatırımlarını daha önemli hale getirdi. Güneş, rüzgar, hidrojen ve batarya teknolojileri artık yalnızca çevre politikası değil, aynı zamanda ulusal güvenlik ve dış ticaret dengesi meselesi olarak da değerlendiriliyor. Hidrojen yatırımları Avrupa gündeminde bu arada. Portekiz'in Green H2 yani H2 Atlantik Hidrojen Üretimi Projesi'ni onaylaması
Avrupa'nın temiz enerji dönüşümünde hidrojen başlığını canlı tuttuğunu gösterdi. Hidrojen ekonomisini çok konuşacağız önümüzdeki dönemde. Özellikle ağır sanayi, denizcilik ve uzun mesafe taşımacılığında karbon azaltım açısından yine kritik. Yani aslında bir yandan elektrikli araçlar dünyada daha yeni bir yer bulmuşken ve oturmaya doğru hızla ilerliyorken şimdi hidrojen yakan araçlar konusunu da konuşmaya başlayacağız ki aslında var bunun örnekleri ama özellikle ağır sanayide, denizcilikte ve yine dediğim gibi uzun mesafe taşımalarında önemli bir yer edinecek önümüzdeki dönemde. Ben de bunun sizlere şimdiden bilgisini vermiş olayım. Siber güvenlik ihlalleri şirketleri ve devleti zora sokuyor sevgili dinleyiciler. Güney Kore'de veri ihlali nedeniyle verilen rekor para cezası veri güvenliğinin artık yalnızca teknik bir konu olmadığını ortaya koymaya yetti. Şirketler için müşteri verisinin korunması, itibar, regülasyon ve finansal risk bakımından yönetilmesi gereken en önemli alanlardan biri haline almış durumda. Diğer yandan yapay zeka ile ilgili tabii yine bir şeyler söylemek istiyorum. Yapay zekanın ekonomik etkisi artık daha ciddi ölçülmeye başlandı. Amerika Birleşik Devletleri Ekonomik Analiz Bürosu'nun yapay zekanın ekonomik etkisinin ölçülmesine yönelik çalışmaları bu teknolojinin artık makroekonomik büyüme, verimlilik ve istihdam hesaplarında ayrı bir başlık olarak değerlendirmeye başlandığını gösteriyor. Sevgili dinleyiciler, Dünya Kupası ile ilgili bir haberim var ama sırada tabii burada bu haberi söylerken A milli futbol takımımızın turnuvadan elenmiş olmasına dair üzüldüğümü de dile getirmeden edemeyeceğim. Ne yazık ki çok büyük umutlarla gitti A milli futbol takımımız Dünya Kupası'na, Amerika Birleşik Devletleri'ne ama iki maçta ne yazık ki iki mağlubiyet ve çok büyük hüsran, hiç beklemediğimiz bir sonuçla karşı karşıya kaldık iki maçta. Hele ki ikinci maçta 10 kişi kaldı rakibimiz ama biz ne yazık ki buna rağmen 45 dakikalık o sürede, geri kalan 45 dakikalık sürede yani 10 kişi oynadıkları ikinci yarıda bir beraberlik golü atıp umudumuzu sürdürmeyi başaramadık ne yazık ki Paraguay'a karşı ve son derece üzücü bir sonuçla ülkeye geri dönecekler. Bir formalite maçları kaldı önümüzdeki hafta Amerika Birleşik Devletleri ile ve ondan sonra A milli takım geri dönecek. Turnuvadan ayrılacak daha doğrusu. Bu da çok üzücü. Ama diğer taraftan 2026 Dünya Kupası yalnızca spor organizasyonu değil, aynı zamanda turizm, yayıncılık, sponsorluk, ulaşım ve perakende sektörleri açısından büyük bir ekonomik hareketlilik yaratıyor şu anda. Büyük spor organizasyonları artık şehirlerin marka değerlerini ve ülkelerin tanıtım gücünü doğrudan etkiliyor ve ekonomik platformlara dönüşmüş durumda. Sevgili radyo dinleyicileri, küresel ekonomi belirsizliklerle yeni haftaya giriyor. Şimdi bu girdiğimiz hafta artık geçtiğimiz haftanın genel tablosuna bakarak söyleyecek olursam dünya ekonomisinin aynı anda birkaç farklı baskıyla karşı karşıya olduğunu bize gösteriyor. Enerji riski, yüksek faiz, jeopolitik gerilim, teknoloji rekabeti, gıda güvenliği ve tedarik zincirinin şu anda hala düzelmemiş olması. Bu nedenle önümüzdeki dönem ve dönemlerde yalnızca

üretimdeki daralma dikkat çekici başlıklar arasında yer aldı. İlk çeyrek verileri sıkı para politikasına rağmen özel tüketim harcamalarının büyümeye katkısının sürdüğünü de gösterdi. Bu tablo ekonomide talebin hala güçlü olduğunu ancak enflasyonla mücadele açısından dikkatli olunması gerektiğini de ortaya koyuyor. Sanayi üretiminde görülen daralma Türkiye'nin üretim ve ihracat kapasitesi açısından yakından izlenmesi gereken bir sinyal olarak değerlendirildi. Çünkü Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi için yalnızca tüketim değil, üretim, yatırım ve ihracat tarafının da güçlü kalması gerekiyor. Bunu her daim mutlaka dile getirmeye çalışıyorum. Türkiye'nin Mayıs ayında 22,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiği, yılın ilk 5 ayında ihracatın 111,2 milyar dolara ulaştığı açıklandı. Bu rakamlar küresel talepteki zayıflığa rağmen Türkiye'nin ihracat performansını korumaya çalıştığını da gösteriyor. Son 12 aylık ihracatın yüksek seviyelerde seyretmesi, Türkiye'nin dış ticarette pazar çeşitlendirilmesi ve üretim kapasitesi açısından aslında dirençli olduğunu gösteriyor. Ama ihracatçıların rekabet gücü için sevgili dinleyiciler, kur, finansman maliyeti, enerji fiyatları ve tabii Avrupa içindeki ekonomi ve talebin belirleyici olması da hala oldukça önemli aslında faktörler. Avrupa pazarı ihracatçılarımız için hep her daim önemliydi ve kritik önemini korumaya devam ediyor. Türkiye ihracatında Avrupa Birliği'nin payı yüksek olduğu için Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda gibi pazarlardaki ekonomik görünüm doğrudan ihracatçılarımızın siparişlerine yansıyor. Bu nedenle Avrupa'daki büyüme yavaşlaması Türk sanayicisi için yalnızca dış haber değil, günlük iş planlaması etkilerini etkileyen bir gelişme niteliğinde aynı zamanda. Hürmüz Boğazı kaynaklı risklerin petrol fiyatlarını arttırma ihtimali Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkeler açısından önemli bir başlık oldu. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki her artış akaryakıt, lojistik, sanayi üretimi, tarım ve enflasyon üzerinde zincirleme etki yaratma potansiyeline sahip. Kızıldeniz, Hürmüz ve Orta Doğu kaynaklı riskler Türkiye'nin lojistik merkez olma iddiasını yeniden gündeme taşıdı. Türkiye, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında köprü konumuyla transit ticaret, antrepo, serbest bölge ve aktarma merkezi olma potansiyelini daha güçlü şekilde kullanabilir. Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'ın Özbekistan temasları kapsamında ticaret, yatırım, müteahhitlik, gümrük ilişkileri ve orta koridorun etkin kullanımı gibi lojistik işbirliklerinin ele alınacağı da duyuruldu. Bu gelişme Türkiye'nin Orta Asya ile ticaret bağlantılarını güçlendirme hedefi açısından önemli bir başlık olarak öne çıkıyor. Orta koridor Türkiye için stratejik fırsat olmaya devam etti. Çin'den Avrupa'ya uzanan ticaret yollarında güvenli ve hızlı alternatif arayışı orta koridorun önemini arttırıyor. Türkiye bu hat üzerinde yalnızca geçiş ülkesi değil, aynı zamanda lojistik, depolama, gümrükleme ve katma değerli hizmetler merkezi olma potansiyeline de sahip. Sevgili dinleyiciler, gümrük süreçlerinin hızlandırılması ihtiyacı daha hızlı görünür hale getirdi aslında. Küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bir dönemde Türkiye'nin avantajını arttırabilmesi için gümrük işlemlerinin sade, hızlı, dijital ve öngörülebilir olması şart. İhracatçı ve lojistik firmaları açısından zaman kaybı artık yalnızca operasyonel bir sorun değil, doğrudan rekabet maliyeti anlamına da geliyor. Şimdi gelelim turizmle ilgili gelişmelere. Turizm sezonu nihayet ekonomiye destek vermeye başladı. Haziran ayıyla beraber havalar iyice ısındı ve yaz sezonunun başlamasıyla birlikte turizm sektörü cari denge ve döviz gelirleri açısından yeniden önemli bir destek unsuru haline geldi. Otellerde doluluk beklentileri, havalimanı trafiği ve yabancı ziyaretçi hareketliliği 2026 yazının güçlü geçeceğini gösteriyor. Umarız yanılmayız. İstanbul Havalimanı yolcu ve kargo trafiğinde Türkiye'nin bağlantı gücünü artıran en önemli altyapı yatırımlarından biri olmayı da sürdürüyor. Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu arasındaki konumu İstanbul'u yalnızca turizm değil, ticaret ve lojistik açısından da stratejik hale getiriyor. İki hafta önce Güney İtalya'dan döndüm, Bari Havaalanı'ndan Türkiye'ye geldim Türk Hava Yolları'yla ve uçağın içerisinde Türk'ten daha fazla yabancı vardı. Birçoğunun aktarma yaparak başka ülkelere gittiğini gördüm, orada konuştuklarım oldu. Özellikle uzak doğuya gidenler, işte ne bileyim Afrika ülkelerine gidenler de gayet çoktu. Yani bir anlamda da hakikaten İstanbul Havalimanı ve Türk Hava Yolları bu konuda iyi bir ikili oluşturuyorlar.
diğer havayolları şirketlerimize tabii çok başarılı.

uçarılar ve önemli bir transit üs halini alıyor hava yolcu taşımacılığı. Hava kargo taşımacılığı ise dış ticaret için daha kritik hale geldi. Yüksek değerli, hızlı teslimat gerektiren ve zaman hassasiyeti olan ürünlerde hava kargonun önemi artıyor. Türkiye'nin ihracat hedefleri açısından hava kargo altyapısının güçlenmesi, özellikle e-ticaret, ilaç, elektronik, yedek parça ve tekstil gibi sektörlerde rekabet avantajı sağlayabilir. Sevgili dinleyiciler, yenilenebilir enerji yatırımları gündemdeydi. Enerji ithalatına bağımlılığın azaltılması için güneş, rüzgar ve enerji depolama yatırımları Türkiye açısından stratejik önem taşıyor. Küresel enerji fiyatlarının dalgalandığı bu dönemde yerli ve yenilenebilir enerji kapasitesinin artması hem cari denge hem de sanayi rekabetçiliği açısından son derece değerli. Sanayide enerji maliyetleri yeniden tartışıldı. Petrol ve doğalgaz fiyatlarında yaşanabilecek artışlar Türkiye'de sanayi üretim maliyetlerini doğrudan etkileyebilir. Özellikle enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için verimlilik yatırımları, yenilenebilir enerji kullanımı ve uzun vadeli enerji tedarik planları daha önemli hale geliyor. Küresel gıda güvenliği tartışmaları Türkiye açısından da yakından izleniyor. Kuraklık, enerji maliyetleri, gübre fiyatları ve lojistik giderleri tarımsal üretimi etkileyen temel unsurlar arasında yer alırken, gıda fiyatlarındaki hareketlilik hane halkı bütçesini de doğrudan etkiliyor. Deprem bölgesinde devam eden yeniden yapılanma faaliyetleri, inşaat, lojistik, altyapı, istihdam ve kamu harcamaları açısından önemli bir ekonomik gündem oluşturmaya devam ediyor sevgili Radyo Gedik dinleyicileri. Bu sürecin hızlı, güvenli ve planlı yürütülmesi yalnızca bölgesel kalkınma değil, Türkiye ekonomisinin genel dengesi açısından da son derece önemli. Otomotiv ve elektrikli araç pazarı izlenmeye devam etti ülkemizde. Türkiye'de elektrikli araç satışlarının artması, şarj altyapısı, batarya teknolojileri, servis ağı ve yerli tedarik sanayi açısından yeni bir ekosistem oluşturuyor. Otomotiv sektörü Türkiye ihracatının lokomotiflerinden biri olduğu için elektrikli dönüşümde geç kalmamak stratejik bir öneme sahip. Önemli sektörlerimizden biri savunma sanayi ihracatı güçlü algısını korudu. Türkiye'nin savunma sanayi ürünleri son yıllarda ihracat ve teknoloji kabiliyeti açısından dikkat çeken bir ivme yakaladı sevgili dinleyiciler. Bu alandaki başarı yalnızca askeri kapasite değil, elektronik, yazılım, havacılık, kompozit malzeme ve mühendislik ekosistemi açısından da katma değer yaratmayı sürdürüyor. Spor ekonomisi ve büyük organizasyonlar ilgi çekti. Dünya Kupası atmosferi Türkiye'de de spor ekonomisi başlığını daha görünür hale getirdi. Her ne kadar üzüldük elendiğimiz için desek de futbol artık yalnızca sahadaki rekabetten ibaret değil. Yayın gelirleri, forma satışları, sponsorluklar, turizm, dijital içerik ve şehir ekonomisiyle birlikte büyük bir endüstriye dönüşmüş durumda. Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Haftanın genel Türkiye tablosuna baktığımızda küresel risklerin Türkiye için aynı zamanda önemli fırsatlar doğurduğunu da görüyoruz. Türkiye'nin bölgesel ticaret merkezi olma fırsatı güçlendi. Enerji güvenliği, orta koridor, lojistik merkez olma hedefi, ihracat kapasitesi, turizm gelirleri ve genç teknoloji ekosistemi doğru politikalarla eğer desteklenirse elbette yeni küresel düzende yalnızca bir geçiş ülkesi olmayız, karar ve dağıtım merkezi haline gelebiliriz. Sevgili dinleyiciler, geçtiğimiz hafta bize bir kez daha şunu gösterdi. Dünya ekonomisi artık yalnızca faiz, büyüme ve enflasyon rakamlarıyla okunmuyor. Enerji yolları, boğazlar, limanlar, veri merkezleri, yapay zeka yatırımları, şüphesiz kritik mineraller ve gümrük süreçleri de ekonominin ana unsurları haline geldi. Türkiye açısından bakıldığında ise tablo hem dikkatli okunması gereken riskleri hem de doğru yönetiminde büyük fırsatlara dönüşebilecek alanları beraberinde getirmekte. Sevgili Radyo Gedik dinleyicileri, bir programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta benden bu kadar. Ben Doktor Hakan Çınar. Önümüzdeki hafta yepyeni bir gündem içinden de görüşene kadar sağlıkla kalın, mutlu kalın, Radyo Gedik'te kalın.

0: Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.
1: Okay, this is called Underneath It All.

Merhaba, mesleği öğretmek için buradayız. Sağlık, sosyal ve teknik alanlarda sunduğumuz 29 farklı programla işletmede mesleki eğitimi ön planda tutarak nitelikli akademik kadromuz ve güçlü uygulama altyapımızla öğrencilerimize iş hayatına hazır bir şekilde mezun ediyoruz. Türkiye'de en fazla akredite programa sahip meslek yüksekokulu olmanın gururuyla öğrencilerimize ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir mesleki eğitim sunuyor, geleceği inşa ediyoruz. Öğrenmeyi öğreten bir üniversite olarak yanınızdayız. Gelin hedeflerinize uygun programı birlikte seçelim.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben Ezgi Kaya. Antrenörlük bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl üniversitem adına katıldığım Türkiye Üniversiteler Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldum. Ayrıca Temmuz ayında yapılacak olan Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda Gedik Üniversitesi'ni temsil etme hakkı kazandım. Bu başarımda okulumuzun ve hocalarımın katkısı ve desteği çok büyük. Gedik Üniversitesi'ni tercih etmemin en önemli sebeplerinden biri de sporcuya verilen değer ve sağlanan imkanlardı. Bu ailenin bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Harun Ensaroğlu. İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Üniversitemizin uygulamış olduğu Gedik to Work modeli sayesinde eğitimime devam ederken aynı zamanda sektörde aktif olarak çalışıyorum. 2024 Şubat ayında siteye bağlı stajımla sektöre ilk adımımı attım. Ardından e-mail stajımla devam ettirdim. Gedik to Work, teoriyi, uygulamayı ve sektörel deneyimi birleştirerek bizleri mezun olmadan iş hayatına hazırlıyor.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten

bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Merhaba, ben Durum Şerik Karakelli. İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Programı 2. sınıf öğrencisiyim. 2024 yılında kurduğumuz Landika takımı, 2025 yılında Tarım Teknoloji Yarışması'nda otonom robotlar kısmında yarışmaktadır. Aracımız kendi kendine hareket edebilen, toprağı çapalayabilen, yabancı bitkileri tespit edip ilaçlama yapabilen bir otonom sistemdir. Amacımız toprak verimliliğini artırmak, çiftçilerimize zaman kazandırma ve iş yüklerini azaltmaktır. Projemizde fikirden üretime, üretimden yarışma sürecine kadar bize her anlamda destekçi olan ve kaynaklarını bolca açan İstanbul Gedik Üniversitesi ve Gedik Meslek Yüksekokulu'na teşekkür ederiz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017'de açılarak sağlık profesyonellerini yetiştirmeye başlamıştır. Bizim üniversitemizde ki Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 4 tane bölüm bulunmaktadır. Hemşirelik bölümü, beslenme ve diyetetik bölümü, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü ve çocuk gelişim bölümü olarak hizmet vermekteyiz. Tüm mezunlarımız bölgedeki hastaneler tarafından tercih edilen mezunlar konumundadır. Teorik bilgilerinin yanında bunları saha deneyimleriyle de buluşturarak çok daha kaliteli sağlık profesyonellerini yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Hiçbir bölümümüzde staj problemi bulunmamaktadır. Sağlık müdürlüğüyle yapmış olduğumuz protokol ve çevredeki ve bölgedeki özel hastanelerle yapmış olduğumuz protokollarla staj problemlerini ve uygulama problemlerini tamamen çözmüş durumdayız. Kuşak farkından dolayı gençler bilgiye çok rahat ulaşabilmekte. Fakat unutulmamalıdır ki sağlık profesyonellerini yetiştirirken bellekte güvenli, güzel bilgilerin olması gerekmektedir. Onun için biz öğrenmeyi öğreten bir üniversiteyiz.

0: Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.
1: Sometimes we all need to just forget about the money and spread a little love.

Merhabalar, ben İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliğinden Yavuz Bahadır Akbaş. İstanbul Gedik Üniversitesi ve Mekatronik Mühendisliğini tercih etmemdeki asıl sebeplerden birisi, İstanbul Gedik Üniversitesi'nin mühendislik alanındaki dersleri uygulamalı şekilde Gebze Organize Sanayi veya farklı işbirlikçi firmalar neticesinde değerlendirilir. Bu kapsamda müfredat dahilinde olan işletmeli mesleki eğitim ve yaz stajı programları sayesinde öğrenmiş olduğum teorik bilgileri, geliştirdiğim projeleri sektörel anlamda da kullanabilme imkanım oldu. Bu konuda gerek projelerimi geliştirme konusunda ve farklı uygulamalı eğitim derslerimde hocalarla yakın irtibatta bulunabilmem, kendimi revize ederek, geliştirerek projelerimi tamamlamam ve uygulamalı eğitimlerde bulunmamı sağladı.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

İstanbul Gedik Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Akademik yolculuğunuza güvenle başlayacağınız yerdesiniz. Yabancı Dilleri Yüksek Okulu olarak üniversite hayatınızda ve sonrasında başarılı olmanızı destekleyecek dinamik ve öğrenci odaklı bir İngilizce hazırlık programı sunuyoruz. Modern eğitim anlayışımız, güçlü akademik kadromuz ve uluslararası standartlara dayalı sistemimizle öğrencilerimize nitelikli bir dil eğitimi sunmaktayız. Hazırlık programımızda seviyelere göre yapılandırılmış ders sistemi, proje temelli öğrenme yaklaşımları, birebir ofis saatleri, dijital öğrenme araçları ve sürekli geri bildirim mekanizmalarıyla öğrencilerimize güçlü bir akademik temel sunuyoruz. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri dengeli şekilde geliştirilirken yıl boyunca düzenlenen sunumlar, quiz show'lar ve çeşitli temalı etkinliklerle İngilizce öğrencilerin hayatına aktif biçimde entegre ediyoruz. Deneyimli eğitmenlerimiz alanlarındaki gelişimleri takip eden, mesleki gelişim programlarında aktif olarak katılan ve öğrenci başarısını merkeze alan bir anlayışla çalışmaktadır. İGÜN Yabancı Diller Yüksek Okulu 2025 yılı itibarıyla dil eğitiminde uluslararası kaliteyi temsil eden EQALS tarafından akredite edilmiştir. Bu akreditasyon eğitim programlarımızın içerik uygulama ve öğrenci desteği açısından Avrupa düzeyinde kalite standartlarını karşıladığını belirlemektedir. Bu sayede öğrencilerimize yalnızca üniversite eğitim için değil, uluslararası platformlarda da geçerli ve güvenilir bir dil eğitimi sunmaktayız. Programımız akademik ciddiyeti gerçek yaşam becerileriyle harmanlayarak sizi fakülte derslerine ve mesleki hayata en iyi şekilde hazırlar. Öğrencilerimizin etkinliklere katıldığı, İngilizceyi aktif olarak kullandığı ve gelişmeleri yakından takip ettiğimiz kapsayıcı ve canlı bir öğrenme ortamı sunuyoruz. İstanbul Gedik Üniversitesi, İngilizce öğren, geleceğini yaşa.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: Merhaba, ben Efe Yandık. İstanbul Gedik Üniversitesi Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencisiyim.
1: Ben Egemen Yakut. Ben İstanbul Gedik Üniversitesi Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencisiyim. Okulumuz bize istediğimiz her şeyi ulaşmada kolaylık sağlıyor ve hocalarımız da sağ olsun ders dışı, ders içi etkinliklerde bizle sürekli ilgileniyorlar. Akademisyenlerimiz sayesinde çok güzel başarılar elde ettik. İkimiz de okulumuza birer tane altın madalya kazandırdık.
0: Bu süreçte aldığım destek ve eğitim başarılarımda büyük rol oynadı. Mutfakta sadece yemek yapmak değil, çeşitli mutfak kültürlerini ve ekiple çalışmanın ruhunu da bizlere burada öğretiliyor.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

consequences.

Merhabalar, ben Kerem Şumlu. Gedik Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda ayak tenisi okul takımı kaptanıyım. 2024-2025 sezonunda ayak tenisinde Türkiye şampiyonu olduk. Bu gerçekten çok güzel, çok özel bir duygu. Burada emeği geçen bütün arkadaşlarımın, hocalarımın, Gedik Üniversitemizin, yönetiminin hepsine teşekkür ederim. Bu şampiyonluk için, bu turnuva için çok iyi hazırlandık. Ocak ayından beri antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Antrenmanlarımızda sıkı çalıştığımız için bu başarının geldiğine inanıyorum. Takımdaşlığımız çok üst düzeydi. Bence başarıyı getiren faktörlerden biri de buydu. Üniversitemizin de vermiş olduğu destekler sayesinde bu başarıyı kazandık. Teşekkür ediyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Özgür Özdemir. İstanbul Gedik Üniversitesi 2. sınıf dijital oyun tasarım bölümü öğrencisiyim. Profesyonel çalışma kariyerime henüz 13 yaşındayken başladım. 16 yaşındayken geliştirdiğim oyun bütün dünyada artı 1 milyondan fazla indirmeye ulaştı. Ve bu başarıların ardından şirketim 1.5 milyon dolar değerleme ile bir yatırım sözleşmesi imzaladı. Ardından Gedik Üniversitesi'nin bursluluk programı olan Gedik Bright ile tanıştım. Akademisyen hocalarımızın incelemesinin ardından %100 burs almaya hak kazandım. Gedik Bright Bursu, projesi olan yetenekli öğrencilere %100'e varan burs imkanı tanımlamaktadır. Şu anda Gedik Üniversitesi'nde eğitimimi sürdürmekteyim.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Vakıf üniversiteleri arasında ilk kurulan spor bilimleri fakültesi olarak sporu sadece bir alan değil, bir bilim, bir disiplin, bir gelecek olarak görüyoruz. Öğrencilerinizi yalnızca teorik bilgiyle değil, uygulama merkezli bütüncül bir eğitim anlayışıyla sektörü hazırlamaktayız. Beslenme ve diyetetik bölümüyle fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinde sunduğumuz çift anadolu imkanlarıyla multidisipliner bir gelişim ortamı sunmakla birlikte öğrencilerimize programlar arası yan dal ve pedagojik formasyon fırsatları sunmaktayız. Bununla birlikte kamplar aracılığıyla farklı spor branşlarını deneyimleme fırsatı sağlayarak öğrenmeyi sahaya, doğaya ve hayata taşıyoruz. Üniversitemizi bireysel veya takım sporlarında başarıyla temsil eden öğrencilerimize ek burs imkanı sunmaktadır. Akademik birikimi saha tecrübesiyle harmanlayan uzman kadromuz ve güçlü sektör işbirliklerimizle mezunlarımıza gönül rahatlığıyla işiniz hazır diyebiliyoruz. Çünkü biz öğrenmeyi öğreten bir üniversiteyiz. Sizi sporun bilimle buluştuğu bu yolculukta bizimle birlikte yürümeye davet ediyoruz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Esra Boru. Bilgisayar mühendisi, 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Model Uydu takım kaptanıyım. Model Uydu normalde uzaya gönderilen uyduların daha dünyaya entegre edilmiş hali diyebiliriz. Uydumuzu roketle beraber 750 metre yüksekliğe kadar çıkarıyoruz. Daha sonrasında 750 metre yükseklikte roketten ayrılıyor ve paraşütle beraber aşağı doğru iniyor. Bu süreçte de yeryüzünde bulunan yer istasyonu bilgisayarına haberleşme sağlıyor. Yukarıdaki basınç, sıcaklık, yükseklik gibi verileri bilgisayarımıza gönderiyor. Okulumuzun sağladığı laboratuvar desteği ve hocalarımızın sağladığı motivasyon desteği sayesinde çeşitli başarılar elde ettik. Bunlardan en önemlisi 2022 yılında model uydu dalında Teknofest'te birincilik elde ettik. Bir kadın olarak takım kaptanı olmak çok gurur verici bir şey. Okulumuza yeni gelen öğrencilere de tavsiyem, okulumuzda çok fazla takım var, çok çeşitli takımlar var. Bunlardan herhangi birine girebilmek. Çünkü bu şekilde hem kendilerini geliştirmiş olacaklar hem de okulumuza katkı sağlamış olacağız bu şekilde.

0: Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.
1: Congratulations, webinar at Bond and Delta Ringland, special team.

Merhabalar, ismim Ayşe Alın, evliyim, iki çocuk annesiyim. Sosyal medyadan Gedik Eğitim Vakfı'nın ilanını gördüm. Form vardı, formu doldurdum. Form sonucunda kabul edildim. Bu şekilde eğitime başlamış oldum. Çevremden çok tepki aldım. Kadından kaynakçı olmaz dediler. İşte ben kendime inandım, güvendim, yapabileceğimi düşündüm. Ki hocalarımız sayesinde hiçbir zorluk yaşamadım. Sağ olsun hocalarımız bizi çok motive ettiler. Hiçbir zorluk yaşamadan 3 haftalık bir süreci tamamladım. Süreç sonunda sınava tabi tutulduk. Başarılı bulundum ve Gedik Eğitim Vakfı çatısı altında işe başladım. Meslekte cinsiyet ayrımı olmaz. Mesleğin kadını erkeği yoktur. Kadınlarımızın her alanda olması gerekiyor. Bu bir erkek mesleği olarak görüldüğü için kadınlar yapamaz diye bir algı var. Aslında öyle bir şey yok. Kadınlar her alanda olmalı ve yaptıkları işi de başarıyla yaptıklarını biz gözlemliyoruz, görüyoruz da. Ben yapabiliyorsam onlar da yapar diyorum. Bütün kadınlarımızı meslek seçmeden her mesleğe el atmalarını istiyorum. Kadının elinin değdiği her alan, her iş güzelleşir. Onun için kadınlarımıza her alanda fırsat verilmesini istiyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.